0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

evet, em gijin daviye xelek ama ya iro, ku ajul ya nabu rabum, briya radio delal. Gelek spas, şubu kader kirinawa, u hertim, vandikevu xaşiye de bimine.

evet, em gişin davaya xelekama ya iro, ku ajul ya nabora bum, biriya radyo delal. Gelek spas, şubu kader kirinawa, u her tüm, bandı kefu xaşiye de bimine.